*725*3404# onsa etimi aka eye Y2K dwumadie program no a ba so no bi na enche oba multimedia kapa kan so a ticket no onsa beka bi ne pasra kese enko